0: Sen suç alsın lan kanka. Şahsen sen hoca şahsen. Buna bir soru. Are you with the other units on El Camino?
1: Take off.
0: Charles 11, 10-4. Charles 11, 10-4.